düşünmüşüz. Düşünmüşüz. Şeritten. Şeritten ne? Şu işe daha kalmış şey şu hovun. Bilmiyorum ya. Düşünmüşüz şey. Kalır dedi şimdi ne?